0: this is a show from Radia.
1: Hello, this is a show from Radia.
2: We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
3: Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
2: Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
4: And make it our lead. That was a
5: name. The German language differentiates between fear, and angst.
6: Radio. Internationales Radiokunstnetzwerk. Donnerstags ab 15 Uhr bei Radio Orange.
7: Spielarten. Kultur und Radiokunst. Auf Orange 94.0.
8: Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
9: 9 Uhr.
10: Radio Afrika International.
9: 10 Uhr.
11: Open up.
9: 11 Uhr.
12: Dead air. You'll think about us during the day. Talk about us during the night, and whisper our name in your sleep. Dead air, dead air, dead air.
9: 12 Uhr.
13: Monikas musikalische Reise. Ein Streifzug durch Ländersprachen, Rhythmen, Melodien und Themen.
9: 14 Uhr.
14: Philosophische Barocken.

0: Thursday night, Bugatti, we're live, running to 1 a.m. Bugatti, in the UK. Me and two flash. It's overnight.
1: Kojos Urban Show. Immer donnerstags um 23 Uhr.
2: Der gute Ton. Hauptsache Musik. Auf Orange 94.0.
3: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
4: 19 Uhr.
5: XXY ungelöst und unerhört.
6: Das feministische Magazin mit queerem Biss.
4: 20 Uhr.
7: Hephaestus bei Orange.
4: 21 Uhr.
8: Radio Risotto.
4: 22 Uhr.
9: Pink Voice, Pride in Music.
4: 0 Uhr.
10: Flow Motion.